0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Bir diplomat pul topib oldim. Egasini qidirib Parijga bordim, Dubayga bordim. Balki Istanbuldan qidirar mana. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

küçülür aksi. Keçe giden, kere giden artık, keçe giden kop. Keçe kalmaz idi yüreğimde gam. Keçe severdin de, kere giden kop. Yine küçülür aksi, yine küçülür aksi.

0: 20 دقيقة
1: كوب أوقات يديجن أنشا منشا جتوي ما يديجن كشة ياكي حيوان قل قلم
0: عالم 60 ثانية ichida
2: Prezident administratsiyasi rahbari BlackRock rahbariyati bilan uchrashdi. Sirdaryodagi yangi issiqlik elektr stansiyasida avariyaviy uchish yuz berdi. Birlashgan Millatlar tashkilotida 80 ta davlat Eronni qoralab, Hormuzni qayta ochishni talab qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada Fanatec.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan.

yo'qsiz. Kechagidan ham. Keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da, keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.

0: 22-27 derece ile kabulüşü kütülmaqda. Vadi evlayetlerde hava uzgarıp duradı, yağın yarışılık kütülmeydi. Hararet keçesi 13-18 derece, kunduzi 23-28 derece ile kabuladı. Buxoro ve Navoiy evlayetlerde hava uzgarıp duradı, yağın yarışılık kütülmeydi. Hararet keçesi 10-15 derece, kunduzi 22-27 derece ile kabuladı. Respublikamızın tog'li ve tog'li hududlarda hava uzgarıp duradı, kısa müddetli yomg'ir yog'adi. Hararet keçesi 5-10 derece, kunduzi 15-20 derece ile kabuladı. Va poytaxt Toshkent shahrida hava uzgarıp duradı, yağın yarışılık kutulmaydı. Hararet keçesi 13-15 derece, kunduzi 25-27 derece iliq bo'ladi.
1: Sport xabarlari.
0: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Farg'onada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Eronni 3-1 hisobidan mag'lub etdi. Bu tarixda terma jamoamizning Eron darvozasiga bir o'yinda 3ta gol urgan ilk g'alabasi bo'ldi. Natija O'zbekistonga FIFA reytingida 6.83 ochko qo'shib, jamoa 1416.56 ochko bilan 59-chi o'ringa ko'tarildi. Terma jamoamizning navbatdagi uchrashuvlari 1 oktyabr kuni Suriyaga qarshi Toshkentda va 6 oktyabr kuni Janubiy Koreyaga qarshi safarda o'tkaziladi. Yaponiyadan xush xabar. Osiyo o'yinlarining futbol musobaqasida O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi chorak finalda Saudiya Arabistonini 3-0 hisobida mag'lub etdi. 12-chi daqiqada Dilshod Murtazoyev hisobni ochdi. 2-chi bo'limda Azizbek To'lqinbekov va Firdavs Abdurahmonovning gollari o'zbekistonliklarga yirik g'alaba keltirdi. Vakillarimiz endi yarim finalda Yaponiya Shimoliy Koreya juftligiga qarshi o'ynaydi. Uchrashuv 30-sentyabr kuni o'tkaziladi.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otemden, ya onemden ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatenden, vatenden ayırmasın.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Xomma yoki mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasiz.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga

kuchliroq oqsin. Kechagidan ham. Keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.

Xayol sursam sen haqta beytin, Hayajonim chilab va titrab, izin bermas faqat hayotim.

Men uchun sen hamon farqlisan, ishon. Har joyda xotiring, qalbimda yarang. Seni unutmadim yillardir bir on. Shu kecha xayolim yana sen olding. Shu kecha xayolim yana sen olding. Yana sen olding.